gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken,

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

sensizlik bir ok gibi. Canıma saplanmalı, coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacaktır.

sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.

0: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Turkuaz.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik faaliyet haritasında hizmet sektörü girişim sayısı ve istihdamdaki ağırlığını korurken ticaret ciroda ilk sıraya yerleşti. 4 milyon 16 bin faal girişimin toplam cirosu 124,8 trilyon liraya ulaştı. Üretim değerinde imalat, çalışan sayısında ise mikro ölçekli işletmeler öne çıktı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

0: gibi değil.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında güvenli işletmecilik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Yeni düzenleme ile acil müdahale hizmetlerinden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekelerin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar doğal gaz dağıtımında güvenlik uygulamalarının ülke genelinde ortak standartlara bağlanması öngörülüyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir.

0: Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.
7: Çabaladım bir yere varmadım. Gördüm ki...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Anahtar
4: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
5: mutluluk. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Reklam. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız.

0: Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi.
5: Her zaman, her yerde yanında.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
3: Chery.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca

0: Dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla.

0: Maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Bu frekansta hayat var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın.

0: tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi ki tep.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Radyo Turku.

0: azar azar.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar

0: hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Geçmişten günümüze en sevilen şarkı.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bir

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, Hertel'den.

0: frekansta hayat var.
1: Sen gibi taş değil benimki, kalbine sürgün.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
1: mutluluk. Reklam. Her zaman, her yerde yanında.

0: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Radyo Turkuaz.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Burası Radyo Turkuaz.
1: Hayat burada.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz.

0: sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Reklam.
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla.

okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. Reklam. Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: mesaj.
1: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Radyo Turkuaz.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bu frekansta hayat var,

0: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

Bu frekansta hayat var. Biz ayrı ya bile içinde kalırız haberin olsun. Bu frekansta siz varsınız.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek

zamanın akışını durdurup sadece notaların ve kalpten dökülen kelimelerin sığınağına sığındığımız o demler geldi sevgili dostlar. Gecenin en derin vaktinde sokaklar yavaşça kabuğuna çekilirken hayatın koşturmacasından yorulup şöyle kendimizle baş başa kaldığımız bu saatte ne geçmişin pişmanlıkları ne de geleceğin telaşı var. Sadece bugünün bu anı ve bizi biz yapan o şarkılar var. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız ve gecenin kaldırımlarında en güzel şarkılar eşliğinde kendimizi aramak için yola çıkıyoruz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, Hazal'la başladık. Sürgün aşkımız dedik. Sesimize kulak veren tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Şöyle biraz ritmi yükselteceğiz. Birkaç şarkı böyle yüksek ritim gideceğiz. Birbirinden güzel şarkılarla saatlerimiz 2'yi gösterene kadar sizlerleyiz. Tabii ara ara sizlerle şiirleri de paylaşacağım her hafta yaptığım gibi. İlk gelen mesajlarımıza bakalım. Bahar Kartal selamlamış, bir şarkı rica etmiş. Batman'dan dinliyor. Bu arada Batman 112 sizi dinliyor demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Allah kolaylıklar versin. Hayırlı görevler diyelim. Yine Asil ve Ahmet yazmış. Babacığım, seni çok seviyoruz. İyi ki bizim babamızsın. Yıldızlarımız bizimle, gördüğün zaman oradayız. Görmediğin zaman kalbindeyiz. Tüm şarkılar sana gelsin demişler. Bir hasret var. Allah kavuştursun.

Gökhan Tepe bizlerleydi. Yürü yüreğim dedik. Sevgili dostlar, şöyle bir soru soralım. Saatler 2'yi gösterene kadar buradayız demiştik. O vakte kadar cevaplamak isteyen dostlarımız olursa mesajlarını bekliyoruz diyelim. Şöyle hani derler ya, bir insan plan yaparken kader ona gülermiş diye. İşte hayatınızda böyle planladığınız gibi gitmeyen ama bugünkü sizi oluşturan en büyük iyi ki bozulmuş olmamış dediğiniz bir şey, bir plan var mıydı, onu merak ediyorum. Saatler 2'yi gösterene kadar buradayız. Mesajlarınızla muhabbete bekliyoruz diyelim. Bakalım, Abdullah Yılmaz seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. İsmini yazmamış ama frekansımız her zaman bizimle. Sen hep bizimlesin eş ruhum demiş. Eyvallah, sıradaki şarkı sana armağan olsun diye deklemiş. Selçuk yazmış Hollanda'dan. Selçuk Şerif'e yağmurlu bir akşam bahçemizde sizi dinliyoruz demişler. Güzel.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, şöyle yüksek ritim gidiyoruz. Birazdan yavaş yavaş slow'a doğru ilerleyeceğiz diyelim. Mustafa Sandal tesiri altında çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi sizler için paylaşmış, yayınlamış olduk. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Elif Mısra demiş ki ailem şu an puzzle yapıyor. Onlara başarılar diler misiniz benim adıma? Hadi bakalım, saat 2'ye kadar program sonuna kadar biterse ayrıca haber verin. Selamlar, kolaylıklar diliyorum.

Hasret yazmış bakalım. Hasret Giresun'dan dinliyor bizi. Sıradaki şarkıyı canım kızım Esma için istiyorum. Mutluluk yakasını hiç bırakmasın demiş. Eyvallah, amin diyelim. Sevgi yazmış İzmir'den. Hoş geldin, sefalar getirdin. Her cumartesi yolunu gözler olduk demiş. Eyvallah, sesine yüreğine sağlık diyerek eklemiş mesajına. Güzel dilekleriniz, muhabbetiniz için çok çok teşekkürler. Bir de demiş ki bazı yolları değerle yürüdüm. Bazı yollara değmeyeceğini bile bile yürüdüm. Değerler iz bıraktı, değmeyenler yara açtı. Aslında kusur benim değildi. Herkes kendine yakışanı yaptı. Evet, yani hakikaten öyle. Herkes kendine yakışanı yapar. Dolayısıyla ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, siz kendinize yakışanı yaptıysanız yürümeye devam edin. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş Sevgi. Selamlar, muhabbetler olsun. Bir diğer mesajımız Selda'dan, uzunca bir mesaj göndermiş. Bir şiirim var, okursanız sevinirim demiş. Şöyle bir bakayım, ondan sonra ilerleyen dakikalarda bir paylaşmaya çalışalım diyelim. Selamlar olsun diye selamımızı da göndermiş olalım Selda'ya. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım şöyle yeni mesajlarımız geldikçe okuyacağız. Bu arada sevgili dostlar, bilmeyen dostlarımız için hatırlatalım. Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızdan yayın görselimize yorumlar yapabilirsiniz. Ya da Turkuaz Radyo uygulamasından mesaj gönderebilirsiniz. Belirtmiş olalım.

biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız, anla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız. Bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim. Hiç ölmeyelim anla. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım. Dudakların. Tamam. Tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı daha otursak diyorum. Şiir kalsın istersen. Sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece elimi tut. Ellerimi tutma dilersen. Sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, Turgutlar, Edipler, Sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar, kızı ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğul, oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi, utançlarım da var. Ama geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor sevgili dostlar. Öyle bir güzel şiir paylaştık Anna sizlerle ve birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz yayınımıza. Murat yazmış, selamlamış, daha doğrusu bir görselle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamış. Evet, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranla, minnetle ve rahmetle anıyoruz diyelim. Mesajlarımız var, birazdan okumaya devam edeceğim ama Ferhat Göçer'e kulak verelim.

bilmek. Elif Hilal yazmış. Neler umduk, neler yaşadık. Herkese mutlu tebrikler diliyorum. İyi yayınlar, sizlerleyim her daim demiş. Eyvallah, selamlar. Hayat hep güzel yüzünü göstersin sizlere diyelim. Şöyle diğer mesajlarımıza bakalım. Dürden Erdoğan, hoş geldiniz. Çok güzel bir yayın, hoş sohbetler diliyorum. Eminim ki yine o müthiş şarkılar, şiirler bizi bekliyordur. Sesinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Hollanda'dan selamlar gönderiyorum demiş Dürdane. Selamlar, muhabbetler Hollanda'ya. Eyvallah. İzmir'den Serap bizlerle. Yine İzmir'den Cemile selamlamış. Gece sessizleşince özlem de ağırlaşıyor. Sevdiğin uzağında ama aklın hep onda oluyor. Gurbet bu saatlerde vuruyor insanı. Tarif edemeyeceğim kadar çok özlem demiş. Allah kavuştursun, özleminizi gidersin diyelim. Mardin'den Sopiye, merhaba şükür kavuşturan abi, nasılsın demiş. Çok güzel bir şiirdi az önce okuduğun, yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, selamlar.

Saatler bitmiyor. Yapayalnızım. Gülmek istiyorum. Gülemiyorum. Sensiz olmak mıdır hep alın yazım? Bilmek istiyorum. Bilemiyorum. Esirgedin nazlı hilal kaşını, harap ettin çiçek kokan başını. Yüreğime akan gözüm yaşını silmek istiyorum, silemiyorum. Sanki her şey efsaneydi, masaldı. Ayrılık ruhumu elimden aldı. Gözlerim yollara takılıp kaldı. Gelmek istiyorum, gelemiyorum. Göğüs germek için acılarıma, titreyişlerime, sancılarıma, seni bir kez olsun avuçlarıma. Almak istiyorum, alamıyorum. Saçılan bir köpük olmak dilinde, boğulmak saçının ince telinde, sır gibi sonsuza değin kalbinde, kalmak istiyorum, kalamıyorum. Unutuyor beni sırlı gözlerin, içimde bir yara işliyor derin. Kulakların, dudakların, ellerin, olmak istiyorum, olamıyorum. Bölerek uykumu rüyalarına, o kucak dolusu hülyalarına, gece gündüz uçup aynalarına, konmak istiyorum, konamıyorum. Deli gibi aşık olsa da güle, kim acır çöllerde öten bülbüle? Bir gün alev alev yanıp da küle, dönmek istiyorum, dönemiyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlamaktansa, başına karalar bağlamaktansa, bu yüreği her gün dağlamaktansa, ölmek istiyorum, ölmek istiyorum, ölemiyorum.

Evet sevgili dostlar, birbirinden güzel şarkılar ve şiirlerle devam ediyor yayınımız. Saatlerimiz 00.52. Şöyle ilk saatimizi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Zerrin Özer şimdi hayallerdesin diyecek biraz sonra. Az önce Nurullah Genç'ten çok güzel bir şiir, Hıçkırıklar isimli şiiri paylaşmaya çalıştım sizlerle. Şöyle bakalım, Hanife yazmış İzmir'den, selamlamış Hakan Edirne'yi, seni çok seviyorum. Mesajımı dinlediğini biliyorum, Allah'a emanet ol demiş. Baker koğuşuna selamlar, Allah kavuştursun diyelim, selamlar olsun. Bizden de selamlar, muhabbetler. İskenderun'dan Senem sesimize kulak veriyor, selamlar olsun, çok çok teşekkürler. Batman'dan selamlar demiş. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde çalışan Pervin'e sıradaki şarkıyı armağan edelim. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Selamlar, muhabbetler olsun. Batman'a da selamımızı göndermiş olalım. Hadi o zaman Zerrin Özer, şimdi hayallerdesin desin.

0: gitme.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor ikinci saatiyle. İkinci saatimizin ilk şarkısı Tarkan Beni Çok Sev dedi. Devam edeceğiz. Mesajlarımız var bakalım. Hatice yazmış Bursa'dan. Bursa Uludağ eteklerinden selamlar. Sıradaki şarkı baba evinde kardeşlerim Zehra, Yasemin ve annem Fatma ve teyze kızı Sema'ya gelsin. Hep beraber dinliyoruz demiş. Selamlar olsun hepiniz. Ayrı ayrı sıradaki şarkılar sizlere de gelsin. Supiye abi yüreğine sağlık. Şiir okumak size çok yakışıyor demiş. Eyvallah, selamlar muhabbete. Yine Zeki şiirler çok güzel, ağzına yüreğine gönlüne sağlık, şarkılar da ayrı bir güzel demiş. Eyvallah, selamlar muhabbetler. Gül bizlerle iyi yayınlar diliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sesimize kulak veren tüm dostlarımıza. Ayrı ayrı selamlar sıradaki tüm şarkılar. Tüm dinleyenlerimize armağanımız olsun. Hadi Yıldız Tilbe'ye kulak verelim. Çat kapı diyelim.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Herhalde hepimizin yıllardır çok severek dinlediği şarkılardan bir tanesi Ayna Severek Ayrılanlar sizlerleydi. Devam edelim. Selma Çalışoğlu, eşime gelsin sıradaki şarkılar demiş, iyi geceler demiş, selamlar, muhabbetler. Erdoğan ve Aydan, çok sevdiğimiz arkadaşımız Beykoz Koğuşu'ndan Hakan Edirneli'ye selamlar, sevgiler demişler. Eyvallah, selamlar olsun. Adem yazmış, Ceylan Pınar Şanlıurfa'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ve benim bugün doğum günüm demiş. Eyvallah, nice yıllara diyelim ve Zafer Bayramı.

Bir karanlık geliyor yokluğunun ardından. Ne zaman güneş batsa bu son gecem diyorum. Vazgeç yalan dünyanın köhne saltanatından. Yetişir bunca keder, bunca elem diyorum. Her şey sağır içimde, ne şiir, ne musiki. Dünyadan bezginliğim, dünyalar kadar eski. Öylesine çözülmüş, öyle dağılmışım ki. Bu ne bitmez ayrılık, bu ne özlem diyorum. Beni çağırdığını bir defa duyabilsem, avuçlarımda ateş, yorgun gözlerimde nem. Aşarak denizleri bir gün kapına gelsem, başımı soğuk duvarlara vurup ölsem diyorum. Başımı duvarlara vurup ölsem diyorum.

Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız rüyalarım olmasa. Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız rüyalarım olmasa. Zor mu geldi kalbinde bana sevgi saklamak? Yakıp gittiğin yeri dönüp bir kez yoklamak. Değil sabaha kadar seni öpüp koklamak.

sarmam imkansız rüyalarım olmasa. Sevmesem özler miyim seni can pahasına? Ne olur bir fırsat ver beni bir daha sına. Adını söyleyemem senden bir başkasına. Seni sormam imkansız rüyalarım olmasa. Düşlerimde incitsem günlerce uyuyamam. Sana değil saçının bir teline kıyamam. Yıllar sonra dönsen de nerede kaldın diyemem. Seni kırmam imkansız rüyalarım olmasa. Yalvarırım mektup yaz 5 dakikanı ayır da. Su serp yanan sineme sağlığını duyur da. Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda. Seni dermem imkansız. Seni dermem imkansız rüyalarım olmasa.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor sevgili dostlar. Emircan İrek sizlerle bir karanfil dedik. Öncesinde Üstad Cemal Safi'den şöyle bir rüyalarım olmasa diye güzel bir şiiri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Mesajlarımız var, bakalım. Sevgi yazmış, selamlıyor. Kanlılar kamyonları yenemez dediler. 30 Ağustos 1922'de o kanlılar kamyonları yendi. Sır perdesini aralamayan anlayamaz. Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Kocatepe'yi o gün olduğu gibi bugün de zafer inananlarındır. Zafer bayramımız kutlu olsun demiş. Eyvallah. Sıradaki şarkıyı zafer kazanan yiğitler için istiyorum demiş. Selamlar olsun. Yine İzmir'den Ceylim ve Emir yazmışlar. Beykık Koğuşu'ndan Hakan Edirneli amcamıza selamlar. Seni çok seviyoruz demişler. Selamlar, muhabbetler olsun. Allah kavuştursun inşallah diyelim biz de. Kırıkkale'den Hatice bizlerle selamlıyor. Yine Supiye Mardin'den ağzına yüreğine sağlık abi demiş. Ve sıradaki şarkıyı kardeşimden öte Zeynep'ime armağan eder misiniz demiş. Armağanımız olsun. Zekiye, vakit sizinle.

Ne kadar çabuk geçiyor demiş. Eyvallah, sizlerle de öyle. Hakikaten şöyle bakıyorum, saat veda faslına gelmiş. Şöyle bir şarkı daha dinleyelim, sonrasında veda için buradayız dostlar.

Evet sevgili dostlar, saatler 01:49. Şöyle biz vedamızı yapmış olalım ve son şöyle 2-3 güzel şarkıyla program saatimiz de bitmiş olsun diyelim. Birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikte olduk sevgili dostlar. Her hafta malumunuz saatlerimiz cumartesi günü, daha doğrusu saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde, cumartesiyi pazara bağlayan gece sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz.

çalışıyoruz. Birbirinden güzel şarkılar hazırlamaya ve sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Ve tabii ki sevdiğimiz, yüreğimize dokunan şiirleri de sizlerle paylaşıyoruz, yorumluyoruz. Yine önümüzdeki hafta, cumartesi pazara bağlayan gece, pazar gününün ilk saniyelerinde sizlerle buluşmak üzere diyelim. Bu arada son bir mesajımız var, onu da okumuş olalım. İlyas Aydın, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar demiş. Lütfen trafik kurallarına uyalım diye de eklemiş. Evet, böyle yani hazır yaz tatilinden dönenler muhakkak vardır. Trafikte, uzun yolda özellikle aman ha dikkat diyelim sevgili dostlar. Bütün kurallara uymaya çalışalım. Hepinizi Allah'a emanet ederek önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum ve hep söylediğimi söyleyerek son sözlerimi söyleyip huzurunuzdan ayrılıyorum. Sevgili dostlar, unutmayın, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepimiz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.

gecelerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: Radyo Turkuaz.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımda. Sanki hep sen

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.